0: artı karaflı. Ne düşünüyoruz etkinlik?
1: Tavufa.
2: So my field is BAMR 10 HBO.
0: What's